0: Allah
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çeki. Haydi kule haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi ve gaho gaho.
1: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhugha, şuf şlon

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Bonjour, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce müjdemi isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayana. Kule bile sakın kapıca iki akı sizi. Bile kadar hapçı ay koş bu kirli de çöke. Haydi kirli haydi.
2: La bile kirli rani ma hapçı ay. Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şunur.

dedim seri bir cuva diyara. Vezi bir serkela dili, kudem jurgun bir saj khema.

Ez bi helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwarin. Ez bi hestranê şu wan

0: Hazım ürün bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefakırın bir beyazın tehli seremedanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli dani mekabra kabristani bir beyazın tehli dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha şahı kirim bir beyazın tehli piştahamları kirim bir cakiza çağırda şahli bu garubu khenli Hafsali da berdil kadir emi muştuğaca kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Hafsali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yeke pşir rengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi Çağ vekil lübis ve tehli çapil direci porke cenab kandile gazene ziravi şeyde ayeli Gidiye gel o ve esmiye hafthuniye mesel muharabu avete hebu tecbuna rami şahane ki dani asekir verdiğinli Tussir bi geysali hafşale mi tamam vazi rami şahane gezite de khazım qaribi Gari miskini harami meri kharabdadır gavri etu nahili
1: Yamakayi Hafşale mi tamam ve hafthuniye mesel muharabu avete hebu Tehdu azri jibuna rami şahane ki kir verdiğinli Gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu.
2: Ne?
1: Oğlun oldu.

helbeste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mazin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarra ezbe strani juan

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez vez

0: rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyorlar.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ersin'i dinlersin, hoş dinlersin, var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri ciddi gümme gümme bir tere bir tere bambi bambur içama. Bakın ya dedin abi şaret edesler, kuşuma dedi dersim aciliz, cüme dersim acı orayım. Ne diş şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandacıydı Türkiye mi diye ki benzeri abi çabı gülle bismi teyli çapıl bir ece porke jene kandile. Gerdem de recu de kondurayım tabi çartıyla bildim ise aşka faizli bir vermir antara teyirdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina varış gülya. Mesel kuda tevan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdene hep hep geber buhara le kerem kim geliye bana okun o çıkavurin. Mücid ve terezü terez bağırır akvat yapışamın akıya alıkı mekin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, le arabe bir sırası bir rabine bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasıma tegimine. Aziz şümin ucam yandacıyı da acem emdiye kapın zıra ve çöpün zıra porkeşin nav kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecved atı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atem le ceme. Be zalim etiniz hani gel o resmin eferi dirabim şemine kalı kalı cehet ele meleme. Hak salimi tamam ezi heşir avdal ele der imana bavetse me gel o resmin emre de sehvavidin ağır resul ya. Mesel kuda tavan dedi ki Rami Şan'a gildi me gülü ya nâve vahmet ile terzi ezi hakimi şemine zarı bile kerem kim. Le arabey nizan müşür ve teriz ve teriz bağır akut yipşemi da hiyal ve esmin yemi derdi kul bu hiyal ve cehidi kımme vaydil ah vaydil dil vaydil.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deramın.

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarani tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere pelanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamay. Suret teliyam kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.